0: Kiryu takatı çatı kapı gazeteci kutlama kutlama
1: bakoçuz
0: çatı kapı gazeteci kutlama kutlama
1: bakoçuz
0: çatı kapı gazeteci kutlama kutlama
1: bakoçuz
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim.